0: Bakri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bakri. Nasılsın
1: lan?
0: Bakri.
1: Efendim.
0: Tayyaro. Kule plaza hop kabeşe çakosisi. Bela kadar hap çay hoş bu kirli de çöpki. Haydi kule haydi.
2: La la çiri rani ma harcay. Kalesi uy gaho gaho.
0: La ya çiri bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şlon

0: Rouge, l'encre rouge. Non, non, non.
1: Babana
2: ne önce almışlar misterim?
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Allah Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulem nasıl akım kapıcı için yakın sizi. Bela kadar hafif çay koş bu kirli de çeke. Haydi kirli haydi.
2: La bela kirli rani ma hafif Kalesi ve gıhı gıhı.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gayri çayli adıkum. Ente zhukha, şuf şunur.

benim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kametici reyhana hafif, veyran ezim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kametici reyhana kraç, veyran ezim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malem harap.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo eleve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge sere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyan şare ve hamaye. Suret etel ya mı kalışine hine bu nesru sermaye. Sev yek saat emrin be çenteye.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girtin bedulu bir yara wana mezin be hasta evina wanu giridana wan berberti u gele xara azve strani juan ra

0: Rouge, l'autre rouge. Non, non, dernière.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

0: Absalemi tamam ede hesir abdalemi der imana bavetem gelo vesmin emre de sehvavetin ağır resul ya. Mesela Khuda tawan de kim ramishana gilde me gulu ya na ve Muhammed ibn Tarza ede hakim işemle zarı bile kerem kim. Le arabe nizan misil ve tarz üsür izvavi rakı edip semi da khiyal vesmin emre derde kulbu khiyal ucayda khemme uveydel. Ah uveydel dil uveydel.
1: Ramkulama istedim.